ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

şeyde yüzü yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben diken ve

0: İstanbul'san benden misin?
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
2: Ülkü.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
4: Bazen 80'ler.
5: Oturmuşum, oturum.
4: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
6: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

1991 yılına gittik. Albümse Benden Söylemesiydi. Albümün en eğlenceli şarkılarından bir tanesi Yapma Ne Olursun sonrasında Kenan Doğulu'yla 90'lı yıllarda dolaşmaya devam ediyoruz. Oynat Yarim şimdi bizimle.

Retro'da Mirkelim'in 1990'da İskender Paydaş eşliğinde Kuşadası Altın Güvercin müzik yarışmasında seslendirdiği şarkı Karşılıksız Çeki dinledik. Gülşen'le devam ediyoruz. Bu aşk adam olmaz. Şimdi bizimle.

2006 yılında Emre Aydın'ın ilk albümü Afili Yalnızlık'ta unutulmaz şarkılardan bir tanesi Unut Gittiğim Bir Yerde. 90'ların unutulmaz şarkıları diyoruz ama biliyorsunuz 80'lerden de unutamadığımız bir sürü şarkı var. İlhan İrem Anlasana onlardan bir tanesi.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
4: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
7: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

Geldim nerelere gideceğim albümün çıkış şarkısını dinlettim sizlere. Retro'ya devam ediyoruz. 90'ların unutulmaz isimlerinden bir tanesi de Sibel Alaş'tır. İşte o yıllardan bugün için çocuk şarkısını seçtim sizlere. Birazdan hoşça kal deme zamanı.

Erdal Çelik ve 90'ların unutulmaz şarkısı Gittin Gideli sonrasında bugün kapanış şarkımız Özdemir Erdoğan'a ait. Üstelik 1972 yılından Gurbet, muhtemelen bu şarkıyla birlikte Çöpçüler Kralı filmini de hatırlıyorsunuzdur. Yarın görüşmek üzere. Hoşça

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularını ve antrenörlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda dezenformasyon sadece yanlış bir haberden ibaret değildir. Toplumsal huzuru bozar, güven duygusunu zedeler, birlik ve beraberliğimize zarar verir dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denizlerimizin o eşsiz koylarımızın kirletilmesine tek bir saniye dahi tahammülümüz yoktur. Bu doğal zenginliği pervasızca yok etmeye çalışanlara, deniz ekosistemimize zarar verenlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Kirliliğe sebep olan her ne varsa önüne geçmek için denetimlerimizle ve en ağır yaptırımlarımızla elimizden gelen her şeyi yapacak, ne gerekiyorsa tavizsiz şekilde uygulayacağız dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar ve Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarla ilgili açıklamalarda bulundu. Üstel, kayıp vatandaşlara ulaşmak için özel şirket yetkilendirildi dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait insansız sualtı aracının ele geçirildiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen ve 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan çelik endüstrisinin yapılanma sürecini anlattığı etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "İran çok ağır şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten çok sert bir ders verdik." dedi.
2: Spor.
1: Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle ile kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: Bugün 9 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskine karşı ekipler hazır bekliyor. Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmaması uyarısı yapılırken, anız ve bahçe atıkları gibi yangın riski oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınılması istendi. Mersin il genelinde 31 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 654 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin il genelinde son bir hafta içinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 145.457 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 1.562 araç trafikten men edildi. Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 6 milyon boş kapsül ve 1 ton 250 kilogram toz halinde sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Şüphelinin hırsızlık, kasten yaralama gibi suçlardan toplam 11 suç kaydının bulunduğu belirtildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin Toroslar ilçesinde düzenlediği baskında 2 kilogram esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de rehabilitasyon merkezinde otizmli çocuğu darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan eğitmenin davasına devam edildi. Mahkeme, tarafların beyanlarının ardından eksik raporların tamamlanması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Orta vadeli programın tarım ve gıda sektöründe üretim planlaması, verimlilik ve katma değer artışını merkeze alan kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduğunu söyleyen Mersin Borsa Başkanı Abdullah Özdemir, hedeflere ulaşılması için istikrarlı uygulama takvimi uyarısı yaptı. Mersin'de ekipler yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla kırtasiye ürünlerini mercek altına aldı. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketleriyle kasa fiyatlarının uyumu başta olmak üzere çeşitli kontroller gerçekleştirildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çeşitli marka ve modellere ait piyasa değeri 50 milyon lira olan 20.638 adet kaçak kıyafet ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesinde iki taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. Mersin'deki taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyenlerin 30 Eylül'e kadar teklif vermesi gerekiyor. Mersin'de kasklı bir şüpheli gece saatlerinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Aynı yerde ikinci saldırı olayı yaşanırken ilk olayda bir kişi yaralanmıştı. Olay Mezitli ilçesi, Tece Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesinde yaklaşık 1850 metre rakıma sahip Özboyuncueli Mahallesi'nde ilk kez çilek yetiştiriciliği denemesi yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yıllardır kullanılmayan Merkez Kulak ile Eski Kulak arasındaki kadastro yolu yeniden ulaşıma açıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik hazırlanan kırtasiye setleri okullara ulaştırılırken kıyafet ihtiyacı bulunan öğrencilere de destek sağlandığı bildirildi.
2: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde az bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
0: Ya çocuk uyutuyoruz.
4: Çocuk uyutuyoruz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Haiti'yi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da
1: fırsatları topla, sepetini doldur.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
5: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

9 Eylül 2026 İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere bu güzel vatanı borçlu olduğumuz kahraman şehitlerimize minnet, şükran ve rahmetle anarak başlamak istiyorum programa. Bugün de Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başlıyor. Hoş geldiniz.

0: sorma.
1: Bugün size birçok şeyden bahsetmeye niyetliyim. Mesela Kristof Kolomb ya da tarihi kayıtlara geçen dünyanın ilk seri katili. Aklınıza ne gelirse oldukça ilginç hikayeler anlatacağım size her gün olduğu gibi bugün de. Ama öncesinde iki güzel şarkı dinletmek istiyorum müsaadenizle. Sonrasında Kristof Kolomb'u anlatacağım size ilk olarak.
2: Babalar

0: olsun.
1: En güzel şarkılar eşliğinde Gülgün'e Gül'le de yine en ilginç konuları konuşmaya devam ediyoruz. Hindistan'a gitme ümidiyle yola çıkıp Amerika'yı keşfeden Christoph Colomb'u anlatmak isterim size müsaadenizle. Çünkü asırlar sonra ölümünün sırrı çözüldü. İspanya'daki bilim insanları ünlü kaşif Colomb'un ölümüyle ilgili gizemi çözmüş durumdalar. Hindistan'a gittiğini zannederken Amerika kıtasını keşfediyor biliyorsunuz Colomb. Kalıntılarının Sevilla'da gömülü olduğunu doğrulayan bir DNA çalışması yapılıyor. Coğrafi keşifleri başlatan ve Amerika kıtasının kolonizasyonuna zemin hazırlayan Colomb'un ölümünden asırlar sonra ilginç bir araştırmaya imza atılıyor. İspanyalı bilim insanları ünlü kaşifin ölümüne dair iki gizemi çözdüklerini iddia ediyorlar. İnternetteki haberlere göre ilk iddia Sevilla Katedrali'ndeki görkemli mezar gerçekten Colomb'a mı ait? Bu sorunun yanıtına evet diyorlar. İkinci soruysa dünya tarihini değiştiren denizci gerçekten Cenevizli miydi? Bu sorunun yanıtı henüz netleşmiş değil aslında. 20 yılı aşkın süredir Colomb'un kalıntılarına yönelik DNA araştırması gerçekleşiyordu biliyorsunuz. Sevilla'da bulunan kalıntılar Colomb'un kardeşi ve oğlundan alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılmış. Araştırmanın sonucuna göre de bu katedraldeki kemiklerin kesin olarak Colomb'a ait olduğu da

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
14: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
13: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
16: fırsatları topla, sepetini doldur.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
6: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

Şimdi size tarihi kayıtlara geçen dünyanın ilk seri katilini anlatmak isterim. Jill Drace'den bahsediyorum. 15. yüzyıl Fransa'sında doğmuş, zengin ve güçlü soylulardan bir tanesi. Genç yaşta da savaşarak ün kazanıyor ve Fransa mareşali oluyor. Ancak savaş sonrası malikanesine çekiliyor. Söylentilere göre karanlık ilimlerle ilgilenmeye başlıyor orada. 15. yüzyıl Fransa'sına gidiyoruz şimdi. Bir yandan ihtişamlı şatolar, işte zengin soylular, görkemli şölenler, diğer yanda savaşların, salgınların ve hatta karanlık söylentilerin gölgesinde yaşayan bir halk. İşte bu sahnenin tam ortasında hem savaş kahramanı hem de tarihin en korkunç suçlularından biri olarak anılan bir adam duruyor. Jill Drace. Bir zamanlar Fransa'nın kurtuluşuna katkı sağlamış. Genç yaşta mareşal unvanı almış bu soylu, yıllar sonra çocuklara işkence edip öldüren bir cani olarak ne yazık ki tarihe geçiyor. Ama bu hikaye sadece kanlı bir suç dosyası değil, aynı zamanda güç, servet, söylenti ve siyasetin nasıl bir insanın kaderini şekillendirdiğinin de hikayesi. Kahramanlıktan dehşete, halkın sevgisinden dar ağacına uzanan bir yolculuk var. İşte ben de sizi bu yolculuğa çıkaracağım. Şarkıların hemen sonrasında.

0: Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Tarihi kayıtlara geçen dünyanın ilk seri katilinden bahsediyordum hatırlarsanız size. Tarih bazen gerçekten çok acımasız olabiliyor. Bir gün ülkenizin kahramanı oluyorsunuz, ertesi gün en karanlık suçların zanlısı. İşte 1404 civarında doğan Ritz Baronu ünvanıyla tanınan Gilda Reis'in hikayesi de tam olarak böyle. Çocuk yaşta soyluluk payesi alıyor. Hem baba tarafından hem de anne tarafından bir servete sahip. Üstüne bir de zengin bir kuzenle yapılan evlilik onu Fransa'nın gerçekten en güçlü varlıklı isimlerinden biri haline getiriyor. Genç yaşta askeri kariyerine atılıyor. İngilizlere karşı yüzyıl savaşlarında çarpışıyor ve en önemlisi bu savaşlardan hep böyle yüzünün akıyla çıkıyor. 1429'a götürüyorum şimdi size. İşte tam da o tarihte Kral 7. Charles tarafından Fransa Mareşalı unvanına layık görülüyor. Bir başka deyişle o dönemin gözünde gerçek bir kahraman da diyebiliriz. Ama işler sonraki dönemde birazcık değişiyor. Cins ordudan ayrılıyor ve malikanesine çekiliyor. Burada böyle sanata, müziğe, yazarlara cömertçe para harcıyor. O kadar ki ailesi hazinenin boşaldığını fark edip kraldan önlem almasını istiyor. İşte tam da bu yıllarda söylentiler baş göstermeye başlıyor. Kayıp çocuklar, bazıları yiyecek ya da para istemek için kalesine yaklaşmış, bir daha geri dönememiş. İşte bu dönemde Giles'in karanlık sanatlara ilgi duyduğu, simya ve şeytan çağırma ritüellerine merak sardığı ve bu işlerde de bir adamla çalıştığı iddia ediliyor. 1440'da işler resmen ciddiye biniyor. Gilles de Reis, sapkınlık, onlarca çocuğun kaçırılması, işkence edilmesi ve öldürülmesi suçlarıyla tutuklanıyor. Rivayetlere göre kurban sayısı en az 140'mış. Hem dini hem de sivil mahkemelerde yargılanıyor o dönem. İtiraf ediyor ama bu itirafın işkence tehdidi altında alındığı da unutulmamalı ve iki yardımcısıyla birlikte idama mahkum ediliyor. Ceza öylesine ağırmış ki sadece asılmak yetmemiş, dar ağacında sallanırken ayaklarının dibinde bir de ateş yakmış insanlar. Bu dava tarihin ilk seri katili vakası olarak anılıyor elbette. Ünlü Fransız halk masalı Mavi Sakal karakterine ilham verdiğini düşündürür. Yine de bugün hala tartışmalar sürüyor. Giles gerçekten suçlu muydu? Yoksa düşmanlarının servetine el koymak için kurduğu bir komplonun kurbanı mıydı? Bilinmiyor çünkü o dönemde hiçbir fiziksel delil yok. Sadece ifadeler ve söylentiler var. Bir dönem tıpkı suçsuz kadınların cadı diye öldürülmesi gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten tarihin bazı bölümleri oldukça karanlık.
1: Bir yolda giderken, biriyle konuşurken,

Filmini hepimiz biliriz ama ya kendisi? Size şimdi gerçek Tosun Paşa'nın hikayesini anlatacağım. Kemal Sunal'ın oynadığı Tosun Paşa karakterini evet hepimiz biliyoruz. Adı da aynı olan bu film gerçekten Yeşilçam güldürüsünün iz bırakmış başarılı yapımlarından bir tanesidir. Ben mesela 100 kere izlesem izlerim. Her yayınlandığında televizyonda şöyle bir kafamı çeviriveririm o yöne doğru. Biliyorum durum sizde de böyle. Peki ya bu karakterin tarihte gerçekten yaşamış birisi olduğunu biliyor muydunuz? Lafı çok da fazla uzatmayayım. Filmdeki karakter Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğullarından Ahmet Tosun Paşa'dan esinlenilmiş. İşte onun kısa hayat hikayesini anlatacağım size. Şarkıların hemen sonrasında.

0: gülle, gül güne gül.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularını ve antrenörlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda dezenformasyon sadece yanlış bir haberden ibaret değildir. Toplumsal huzuru bozar, güven duygusunu zedeler, birlik ve beraberliğimize zarar verir dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denizlerimizin, o eşsiz koylarımızın kirletilmesine tek bir saniye dahi tahammülümüz yoktur. Bu doğal zenginliği pervasızca yok etmeye çalışanlara, deniz ekosistemimize zarar verenlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Kirliliğe sebep olan her ne varsa önüne geçmek için denetimlerimizle ve en ağır yaptırımlarımızla elimizden gelen her şeyi yapacak, ne gerekiyorsa tavizsiz şekilde uygulayacağız dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar ve Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarla ilgili açıklamalarda bulundu. Üstel, kayıp vatandaşlara ulaşmak için özel şirket yetkilendirildi dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait insansız sualtı aracının ele geçirildiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen ve 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan çelik endüstrisinin yapılanma sürecini anlattığı etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "İran çok ağır şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten çok sert bir ders verdik." dedi.
3: Spor.
2: Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle ile kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay.
2: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş kundura.
15: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
16: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
17: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
16: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
18: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
19: fırsatları topla, sepetini doldur.
18: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
19: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
20: Kalite burada, ucuzluk burada.
21: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
22: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo

Gerçek Tosun Paşa kimdir? Bunun hikayesini anlatacağım demiştim hatırlarsanız. Kavalalı Ahmet Ali Paşa'nın bir tasviri. Ahmet Tosun'un tam tarihi bilinmese de 1793'te doğduğunu tahmin ediyoruz. Babası gibi o da Kavala çevresinde yetişen biri. Mehmet Ali Paşa, Fransızların taarruzları üzerine destek için gönderilen askerlerin arasında 1801'de Mısır'a ayak basıyor. O sırada Ahmet Tosun ve abisi İbrahim hala Kavala'da, henüz böyle yetişme devrelerindeler. Mehmet Ali Paşa 1805'te resmen Mısır valisi olur olmaz hemen çocuklarını da yanına getirtiyor. Bu arada Ahmet Tosun henüz 12 yaşlarında, fakat babası yaşının küçüklüğüne bakmayarak onu hızla böyle askeri alanda yetiştirmeye başlıyor. Tabii aynı şey abisi İbrahim için de geçerli. Fransızlar da İngilizler de kısa süreliğine çekilmişler. Fakat Mısır o sıralarda taşrada yayılmış olan Memlük beylerinin, Arap Yarımadası da Vehhabilerin tesirinde. Mehmet Ali Paşa devlet otoritesini sağlamak adına bu grupların gücünü kırmak amacında, gerçekte ise onlar sahneden çekilince bölgede sadece kendisi hakim olmayı tasarlıyor. İşte bu sebeple 1811'de oğlu Ahmet Tosun'u orduların başına geçireceği ve bunun kutlanacağını duyurarak ileri gelen Memlük beylerini yemeğe çağırıyor. Ziyafet hadisesiz geçiyor, fakat konuklar ayrılırken dar bir geçitte pusuya düşürülüyor ve üzerlerine kurşun yağıyor. Buradan çok azı sağ kurtulabilmiş. Bunların yanından geçerken de Ahmet Tosun 1811'de orduların başında Arabistan'a gönderiliyor. Görevi buradaki Vehhabileri güçlerini kırmak. İlk başlarda acemilik çekip birkaç kişiyi pusuya düşürmüş ve hatta geri çekilmiş. Fakat her geçen gün coğrafyaya ve askerliğe alışmaya başlamış. Aynı zamanda babası da ve onun yanına tecrübeli kumandanlar da vermiş. 18 yaşında orduların başına geçen Ahmet Tosun 1815'e dek bir dizi seferde bulunuyor. Düşmanlarını kesin bir yenilgiye uğratamadıysa da ciddi savaşlar kazanıyor ve kuvvetlerini büyük ölçüde kırıyor. Onun yerine aynı görevi devralacak olan abisi İbrahim Paşa kardeşinin başladığı işi kesin olarak bitiriyor. Tosun Paşa sonrasında rahatsızlanıyor. Bunun da etkisiyle görevli olduğu orduları abisi İbrahim Paşa'ya bırakıyor. Bir süre sonra da 1816'da daha henüz 23 yaşındayken aniden hayatını kaybediyor. Mehmet Ali Paşa çok sevdiği oğlunun bu beklenmedik ölümü karşısında fevkalade sarsılıyor tabii. Neyin nasıl olduğunu bir türlü anlayamamış. Kavalalı oğlu için şanına layık büyük bir cenaze yaptırıyor. Kahverengi saçlı, güler yüzlü, hem askerler hem halk tarafından sevildiği söylenen Ahmet Tosun Paşa aynı zamanda eli de açık biri. Hatta babasının kendisine sitem etmesi üzerine bir gün sizin babanız vali değildi ama ben Mehmet Ali Paşa'nın oğluyum diyerek şanına layık görün gerektiğini söylemiş. Hızlı bir hayat yaşayıp çok genç yaşta hayatını kaybeden Ahmet Tosun Paşa'nın oğlu Abbas'sa Mısır'ın 3. valisi olmuş.

Şarkıların sonrasında birlikteyiz. Teknolojinin kanatlı öncüleriyle tanıştıracağım şimdi de sizi. Doktor Julius Neubronner kaybolan güvercinin peşine düşüyor ve tarihin ilk hava fotoğrafçılığı deneyimini başlatıyor. 1900'lerin teknolojisiyle nasıl bir devrim yaratacağını tahmin edemezdi elbette o zamanlar. Marangoz ve saatçiyle tasarladığı 70 gramlık mini kamera yalnızca reçete taşımakla kalmamış, kuş bakışı perspektifi sanatla buluşturmuş. Bulanık ama böyle büyüleyici kareler restende sergilendiğinde halka adeta büyülemiş ve kartpostallara taşınmış. Peki ya bugün? Bu icat sadece bir merakın değil, aslında sınırları zorlama cesaretinin simgesi diyebilir miyiz? Neubronner'ın gökyüzünden belgesel hayali modern dronların temelini atıyor. Sisli bir günde kaybolan bir güvercin teknoloji tarihine nasıl bir iz bırakmış merak ediyorsanız, bir kuşun kanadında finizlenen bu teknolojiyi az sonra anlatacağım

0: Dronelar yokken güvercinlere kamera takarak kuş bakışı fotoğraflar çeken bir mucitten bahsedeceğim size. Tarihi değiştiren fikirlerin çoğu kimsenin böyle aklına gelmeyen, hatta yok artık dedirtecek kadar uçuk kaçık olanlar oluyor genelde, biliyorsunuz. İşte bu hikayede onlardan bir tanesi. Düşünün, tarihler 1900'lerin başını gösteriyor. Henüz gökyüzünde süzülen insansız hava araçları yok. Ne GPS var, ne yapay zeka destekli kameralar var. Hatta bırakın teknolojiyi, havadan bir fotoğraf çekmek bile bilim kurguya yakın bir çaba gibi görünüyor. Ama işte tam da o dönemde Almanya'da yaşayan bir adam gökyüzünü başka gözlerle görmeye karar veriyor. Eczacı, mucit, sanat tutkunu ve fotoğraf sevdalısı bir hayalperest kendisi. Julius Nebroner, bugünün drone pilotu kavramının adeta atası. Sıra dışı bir adam kendisi. Gökyüzüne kameralarla donatılmış güvercinler salarak yalnızca havadan görüntü almıyor, aynı zamanda çağına meydan okuyan bir fikrin de temellerini atıyor. Deli mi, dahi mi diye düşündürüyor, değil mi? O kadar yaratıcı, o kadar cesur, o kadar da böyle zamanın ötesindeymiş ki yaptığı iş hem bilim dünyasında hem de askeri çevrelerde büyük de bir yankı uyandırıyor. Belki de ona uçan fotoğrafçıların babası desek abartmış olmayacağız. 1900'lü yılların başına gidiyoruz şimdi. Ne drone var, ne helikopterle havadan çekim. Ama bir adam çıkıyor ve gökyüzünden fotoğraf çekmenin bir yolunu buluyor. Güvercinlerle. Bu bir zamanlar bir deli çıkmış da bunu yapmış dedirtecek türden bir hikaye aslında. Hem yaratıcı, hem çılgınca, hem de dediğim gibi zamanın çok ötesinde. Peki kim bu Julius derseniz hemen anlatayım. 1852 yılında Almanya'da doğuyor. Mesleği eczacılık ama hayatı sadece reçetelerle, ilaçlarla sınırlı kalmamış. Kendisi aynı zamanda bir sanat tutkunu. Hobi olarak sihirbazlıkla uğraşıyor. Bol bol icat yapıyor. Tam anlamıyla bir ben her işi yaparım adam anlayacağınız. Ama en büyük tutkusu fotoğrafçılıkmış. Ve işte bu tutkusu sayesinde tarih kitaplarına adını altın harflerle yazdıracak bir şeye imza atıyor. Güvercinlerle hava fotoğrafçılığı. Julius'un babası geçmişte güvercinle acil ilaçları sahiplerine ulaştırıyormuş. O dönemde, yani 19. yüzyılda, taşıyıcı güvercinler hız ve güvenilirlik açısından tam bir teknoloji harikası sayılıyor, biliyorsunuz. Hal böyle olunca babası reçeteleri hızlı bir şekilde doktorlardan almak ve ilaçları hastalara ulaştırmak için güvercinleri kullanmaya başlamış. Reçeteyi minik bir sırt çantasına koyuyor, güvercine takıyor ve uç bakalım diyerek yolluyor. Sonra ilaç yine başka bir güvercinle hastaya gönderiliyor. Modern kargo sistemine taş çıkaracak bir organizasyon. Şimdilerde evde bulamadımlar, havada uçuşsa da o dönemlerde öyle bir şey yaşanmıyormuş. Gelelim Julius'a. Babasının işini devraldığında reçeteleri taşıyan güvercinlere halk arasında takılan isimle tanışmış. Zehirli kartallar. Tam bir Alman esprisi diyebiliriz. Ama Julius'un bu güvercinlerle işi sadece reçeteyle sınırlı kalmıyor. Onları sihir gösterilerine bile dahil etmiş. Ama asıl çılgın fikir henüz aklına gelmiyor o dönemde. Bir gün en güvenilir güvercinlerinden biri kayboluyor. Haftalarca ortalığa çıkmıyor. Julius'un içinde uyanan ilk şey merak elbette. Bu kuş nereye gitti diye düşünüyor. İşte tam da burada içindeki yaratıcı fotoğrafçı ve mucit harekete geçiyor. Ben bu güvercine küçük bir fotoğraf makinesi takarsam nerede dolaştığını görebilirim diye düşünüyor. Ve böylece havadan fotoğrafçılık tarihi başlamış oluyor. Julius yalnızca 40 gram ağırlığında otomatik denk lansörü minyatür bir kamera geliştiriyor. Kameranın mantığı şöyle çalışıyor. Güvercin uçmadan önce plastik bir top şişiriliyor. Bu top içindeki pneumatik sistem sayesinde belirli bir sürede havasını kaybediyor ve klik, deklanşör tetikleniyor. Böylece gökyüzünden fotoğraflar çekiliyor. Üstelik kameranın çift merceği var. Böylece her uçuşta 12 fotoğraf birden çekilebiliyor. Fotoğraflar 3x6 santimetrelik minik negatiflere basılıyor ama içerikleri kocaman bir hayal gücünün ürünü. Tabii Julius hemen bu icadın patentini almaya çalışıyor. Ama patent ofisi önce bir duraksıyor. Güvercinle fotoğraf mı, siz ciddi misiniz diye soruyor. İlk başvurusu reddediliyor ama Julius da pes edecek biri değil. Gerçekten çekilen fotoğrafları ofise gönderiyor. Yani delil sunarak, bakın oldu bu iş diyor. Sonunda 2 Aralık 1908'de patentini alıyor. İşte o andan sonra tarih değişiyor aslında. İcat o kadar ilginç ki zamanla askeri çevrelerin bile ilgisini çekiyor. Acaba keşif için kullanabilir miyiz diyorlar. Yani bu güvercinli kameralar yalnızca sanatsal değil, stratejik de bir potansiyele sahip. 1920'lere geldiğimizde Julius hala pes etmemiş. Kendi cebinden harcadığı paralarla 12 farklı kamera modeli daha geliştiriyor. hayatı boyunca bu işe gönlünü vermişti diyebiliriz. O dönemlerde hava fotoğrafçılığı aslında sıfırdan var edilmiş bir şey değil. Sıcak hava balonları ile çekimler, roketlerle fırlatılan kameralar ve uçurtma temelli denemeler çoktan yapılmış ama hepsi ya çok pahalı ya da kontrolsüz. İşte bu yüzden de halk arasında hiç yaygınlaşamamışlar. İşte tam da bu noktada Nebronner devreye giriyor ve güvercinlerle işin seyrini değiştiriyor. 1909 yılında Dresden'de düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Sergisi'ne katılıyor. Etkinliğe 20 ülkeden 1600 kişi gelmiş. Tabii ki sahneye çıkıyor, uçup geri dönen ve yanında taptaze çekilmiş fotoğraflar getiren güvercinleriyle çıkıyor sahneye. Ortalık adeta çalkalanıyor. İnsanlar bu nasıl bir sihir diye sorarken Nebronner çoktan taşıyıcı güvercin kartpostalları satmaya başlamış. Pazarlama mı? Takdire şayan. İş modelimi resmen uçuyor. Tabii Nebronner güvercinli hava fotoğraflarını kartpostal setlerine dönüştürmüş. Hatta bu setlerin yanında küçük kameralar, film kesme ekipmanları ve hepsi şık ahşap kutularla gelmiş. Öyle sıradan paketler değilmiş bunlar. Koleksiyoner işi de diyebileceğimiz cinsler. Dilerseniz fazladan ücret ödeyerek o sevimli minik kameraları taşıyan güvercinlerden bile sahip olabiliyormuşsunuz. Düşünsenize, evde minik bir kuş var, sırtında bir kamera, şılak şılak yukarıdan fotoğraf çekiyor. Tabii bir de bunu 1900'lü yıllarda yapıyor. Nebronner bu kuşların özellikle savaş zamanında çok faydalı olabileceğini düşünmüş. Çünkü dönemin balonları ve uçurtmaları rüzgara bağımlı, roketler ise pahalı ve riskli. Oysa güvercinler eğitildiklerinde rüzgar falan dinlemeden uçabiliyorlar. Alçaktan uçarak tespit edilmeleri zor. Düşman ateşinden kurtulabiliyorlar. 1912'ye kadar kendi taşınabilir güvercinleriyle çalışmış. Genç güvercinleri eğitmiş ve hatta gizli görevler için hazırlamış ama maalesef orada onun kadar heyecanlı değilmiş bu konuda. Testler istenilen başarıyı vermeyince bunu biz kenara kaldıralım demişler. Dünya Savaşı patlayınca da belki bir umut diye Nebronner'ın ekipmanları tekrar gündeme geliyor ama kameralar hiç kullanılmamış. Sadece güvercinler o eski görevleri olan haber taşımada başarıyla kullanılıyor. 1918'de ise Nebronner'a ordu tarafından soğuk bir mektup geliyor. Güvercinlerle yapılan hava çekim testleri sürekli başarısız oluyor. Artık daha fazla test yapılmasına gerek yok. Düşünsenize, yıllarca uğraşmışsınız, her şeyi hazır etmişsiniz ama sonunda boşuna uğraşmışsınız diyorlar. Gerçekten içler acısı bir final. Muhtemelen günümüzü görseydi çok sevinirdi.
1: Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim.

0: Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca.
1: Gürgüne gülle.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
12: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
14: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
14: Ya-

0: Konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Gülnarlar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlar Nur Turizm. Gülnarlar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

Bugün size programın en başından beri ilginç insanları anlatıyorum. Bir de Napolyon'u anlatmak isterim müsaadenizle. Napolyon Bonaparte. Çocukken uğradığı bir kedi saldırısı sebebiyle kedilerden korkuyormuş, biliyor muydunuz? Tarihteki en etkili askeri ve siyasi figürler arasında gösterilir aslında. Kazandığı savaşlar, işte dünyaca ünlü seferleri, tarihe geçen siyasi eylemleri, tutkusu, hırsı, yeteneği, biz onu bunlarla biliriz. Gerçekten bugün dahi popüler bir figür haline getiriyor hepsinin toplamı kendisini. Fransız ordusuna mensup sıradan bir asker olarak başlayan, Fransız tacını giydiği, Avrupa'ya hükmettiği ve nihayet bir sürgünle sona eren macerası günümüzde de oldukça ilgi çekici bir anlatı olmayı sürdürüyor, biliyorsunuz. Ama yalnızca görkemli zaferler ve büyük yenilgiler Napolyon'un macerasını tanımlamak için hayli yetersiz elbette. Parlak bir siyasetçi, yetenekli bir asker ve tutkulu bir adam. İşte tüm bunlar onun kişiliğini tanımlamak için kullanabileceğimiz ifadelerden sadece birkaçı. Çünkü onu sıra dışı bir lider haline getiren bazı tuhaf özellikleri de var. Az sonra anlatıyor olacağım size.

şarkıları bitirdik ve döndüm geldim. Napolyon Bonaparte'tan bahsediyordum size hatırlarsanız. Evet, Napolyon savaş meydanlarından fırsat buldukça siyasi kavgalara girişen meşgul bir lider, az önce de söylemiştim zaten. Ama aşk söz konusu olduğunda Fransız ordularının başındaki sert komutan görünümünden bir hayli uzak olduğunu söylüyor bize kaynaklar. Öyle ki gençlik yıllarında aşk hikayeleri yazacak denli ince ruhlu bir kişiymiş. 1795 yılında 17 sayfalık bir kısa aşk öyküsü kaleme alıyor mesela. Napolyon bu kısa aşk öyküsünde ömrü cephede geçen tutkulu bir askerin imkansız aşkını etkileyici bir üslupla okuyucuya aktarmış. İkinci Fransız imparatoru olduğu yıllarda kılık değiştirerek halkın arasında dolaşıyor. Gücünün zirvesinde olduğu yıllar Fransa'ya ve hatta Avrupa'ya hükmettiği dönemde en büyük tutkularından bir tanesi. Yoksul bir Fransız gibi giyinerek halkın arasına karışmak. Sıradan insanların Napolyon hakkında ne düşündüğünü merak ediyor çünkü. Sokakta karşılaştığı insanlara imparator hakkında sorular soruyor. Bu arada Napolyon şarkı söylemekten de hoşlanıyor. Heyecanlandığı ve mutlu olduğu anlarda şarkı söylemek gibi bir alışkanlığa sahip olduğunu biliyoruz bizler. Tarihi kaynaklardan bunu öğreniyoruz. Heyecanlı bir mizacı olduğundan bu büyük lideri şarkı söylerken görmek yakın çevresindeki insanlar için hayli sıradan bir durummuş. Ama tabii şarkı söylemek konusunda pek de başarılı değilmiş. Ama hangimiz başarılıyız ki? Bunu çok da dert etmemize gerek yok. Dahası konserlerinde onu yalnız bırakmayan sadık dinleyicilerini usandıracak denli kötü de bir sese sahip olduğunu biliyoruz. Tarihe biliyorsunuz iyi ve kötü bir şekilde adını yazdıran önemli liderler hakkında kimileri gerçek, kimileri de böyle şehir efsanesi çok sayıda anlatı olur. Napolyon'un kedilerden korktuğuna yönelik söylenti ise oldukça popüler. Yine de Napolyon'un kedilerden korktuğuna yönelik kesin bir kanıt yok. Ama bu sıra dışı iddia hayli köklü bir geçmişe sahip. İşte bu nedenle pek çok insan iddianın doğru olduğunu düşünüyor. Öte yandan yaygın söylentiye göre Napolyon'un kedi korkusunun ardında çocukken uğradığı bir kedi saldırısı yatıyormuş. Rosetta taşı Napolyon'un Mısır seferi sayesinde keşfediliyor biliyorsunuz. Ya da biliyor musunuz? Bilmeyenler için anlatayım. Rosetta taşı bazı bilim insanlarına göre şimdiye kadar ortaya çıkarılan en önemli tarihi kalıntılar arasında yer alıyor. Tarihte bilinen en eski çok dilli yazıt olan bu taş, kadim Mısır dilinin sırlarını çözmek için kullanılmıştı. Bir başka ifadeyle eski Mısır hieroglifleri büyük oranda bu kadim yazıt sayesinde deşifre edilebildi. İşte bu kıymetli hazine Napolyon'un Mısır seferi sırasında Mısır'da kazı yapan Fransız askerler tarafından keşfediliyor. Yine Napolyon'un yanında zehir taşıdığı da rivayetler arasında. Oldukça hareketli bir yaşamı var biliyorsunuz. Yakalanmak, düşmana esir düşmek veya suikaste uğramak onun için her an hazır olması gereken sıradan tehlikeler. İşte bu sebeple gerekli durumlarda kullanmak için, yaşamına son vermek için boynuna astığı zehri yanından ayırmazmış. Yıllar boyunca boynunda taşıdığı zehri 1814 yılında kullanıyor. Sürgün edildikten kısa bir süre sonra yanından ayırmadığı zehri içerek intihar etmeye kalkışıyor ama yıllar içerisinde etkisi azalan zehir Napolyon'u öldürmüyor. Ama zehir sebebiyle şiddetli bir hastalığa yakalanıyor. Bu arada söylenildiği kadar kısa da değil. Bunu bir programda anlatmıştım size. O programı dinlemeyenler için bir kez daha özet geçebilirim. Napolyon'un en bilinen özelliklerinden bir tanesidir ya kısa boylu oluşu. Hatta kısa boylu olmak neredeyse Napolyon'la özdeşleşmiş bir fiziksel özellik gibi algılanır. Öyle ki kısa boylu olması sebebiyle agresif davranışlar sergileyen insanların Napolyon kompleksine sahip olduğu söyleniyor ama Fransa'nın en önemli askeri dehası bugün anlatıldığı kadar kısa boylu değil. Yaklaşık 1.70 boy uzunluğu var Napolyon'un. Ortalama bir Fransız vatandaşı kadar kısa yani. Yine ölümünün sebebinin kesin olarak bilinmediğini de biliyoruz. Napolyon Bonaparte 1821 yılında 51 yaşındayken hayatını kaybediyor. Resmi raporlara baktığımızda mide kanserinden öldüğünü görüyoruz ama ölüm sebebi pek çokları için inandırıcı değil. Üstelik Napolyon'un zehirlenerek öldürüldüğüne inanan çok sayıda insan da var. Kısacası Napolyon'un resmi olarak nasıl öldüğünü hala bilmiyoruz ama gerçek ölüm nedeni hakkında farklı komplo teorilerinin olduğunu hepimiz biliyoruz.

0: Gülle, gül güne gülle.
1: Bugün 9 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskine karşı ekipler hazır bekliyor. Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmaması uyarısı yapılırken anız ve bahçe atıkları gibi yangın riski oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınılması istendi. Mersin il genelinde 31 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 654 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin il genelinde son bir hafta içinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 145.457 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 1.562 araç trafikten men edildi. Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 6 milyon boş kapsül ve 1 ton 250 kilogram toz halinde sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Şüphelinin hırsızlık, kasten yaralama gibi suçlardan toplam 11 suç kaydının bulunduğu belirtildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin Toroslar ilçesinde düzenlediği baskında 2 kilogram esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de rehabilitasyon merkezinde otizmli çocuğu darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan eğitmenin davasına devam edildi. Mahkeme, tarafların beyanlarının ardından eksik raporların tamamlanması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Orta vadeli programın tarım ve gıda sektöründe üretim planlaması, verimlilik ve katma değer artışını merkeze alan kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduğunu söyleyen Mersin Borsa Başkanı Abdullah Özdemir, hedeflere ulaşılması için istikrarlı uygulama takvimi uyarısı yaptı. Mersin'de ekipler yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla kırtasiye ürünlerini mercek altına aldı. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketleriyle kasa fiyatlarının uyumu başta olmak üzere çeşitli kontroller gerçekleştirildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çeşitli marka ve modellere ait piyasa değeri 50 milyon lira olan 20.638 adet kaçak kıyafet ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesinde iki taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. Mersin'deki taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyenlerin 30 Eylül'e kadar teklif vermesi gerekiyor. Mersin'de kasklı bir şüpheli gece saatlerinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Aynı yerde ikinci saldırı olayı yaşanırken ilk olayda bir kişi yaralanmıştı. Olay Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesinde yaklaşık 1850 metre rakıma sahip Özboyuncueli Mahallesi'nde ilk kez çilek yetiştiriciliği denemesi yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yıllardır kullanılmayan merkez kulak ile eski kulak arasındaki kadastro yolu yeniden ulaşıma açıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik hazırlanan kırtasiye setleri okullara ulaştırılırken kıyafet ihtiyacı bulunan öğrencilere de destek sağlandığı bildirildi.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde az bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
4: Gençler, Sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.

bedelim olmaz. Gönül isterdi ki sabaha kadar konuşalım ama yine süre bitti. Yarın yine aynı saatte bambaşka hikayeler ve tabii ki en güzel şarkılarla tekrar görüşeceğiz nasılsa. O zaman yarına kadar kendinize çok iyi bakın ve lütfen bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün başlayan orman yangınına Mersin Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yangın komuta merkezinde görev alan kurumların müdahalesi gece boyunca da sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale de başladı. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki bölgelere sıçramasını önlemek için 7 araç ve 18 personelle saha çalışmasını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretime verdiği desteklerini kent genelinde sürdürüyor. Büyükşehir bu kez kent genelindeki tüm üreticilere yönelik %50 hibeli fidan dağıtımı yapacak. Alıç, badem, ceviz ile gemlik ve sarı ulak zeytinlerinden oluşan fidanlar için talep toplama süreci başlamış olup, detaylı bilgi ve başvuru Alo 185 Teksim Çağrı Merkezi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercek Mesleki Yerindirme ve Eğitim Merkezi'nde farklı sektörlere yönelik ücretsiz eğitim alan kursiyerler, kariyer merkezi öncülüğünde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. İş ve kariyer fırsatları buluşmaları, Mercek'ten kariyere etkinliği kapsamında iş arayan gençler, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yetkilileriyle görüşme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 8 aydır kullanımda olan elektrikli otobüsler, sıfır egzoz emisyonun, düşük gürültü seviyesinin ve enerji maliyetlerinde sağladığı tasarruf gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Sessiz ve konforlu bir yolculuk sunmanın yanı sıra, motor ve egzoz kaynaklı gürültüye de son veren elektrikli otobüslerin maliyetlerde sağladığı tasarruf, kaynakların da daha verimli kullanılmasına katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa ettiği Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile ferah ve yeşil bir alanı Mersinlilerin kullanımına açtı. Meydanın uğrak noktası haline gelmesiyle sosyal ve ekonomik hareketliliğin arttığı çarşı bölgesindeki esnaf daha görünür hale gelirken, hizmete sunulan park da yurttaşlar için nefes alma alanı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 12-18 yaş aralığındaki genç kızlara yönelik hayata geçirilen Duruşunla Güçlen projesi, gençlerin hem fiziksel sağlıklarını korumalarına hem de sosyal yönden güçlenmelerine katkı sunuyor. Çocuk ve gençlerde sık görülmeye başlayan duruş bozukluklarına dikkat çeken proje kapsamında ücretsiz fiziksel egzersiz ve nefes çalışmaları gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Her zaman, her yerde.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Orman yangınlarıyla mücadele ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle aralıksız sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınıyla Antalya'nın Aksu ve Kefez ilçelerindeki yangınlara müdahale sürerken Antalya'nın Kumluca ve Mersin'in Bozyazı ilçesindeki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için FETÖ'ye bir kararı verildi. Kozinoğlu'nun mezarı açılarak elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Yücel, küresel plastik üretiminin 2000-2024 yılları arasında %84 artarak 430 milyon tona ulaştığını belirterek, mevcut politikaların sürmesi halinde plastik üretimi ve atık oluşumunun 2060'a kadar 3 katına çıkabileceğini söyledi. Yücel, plastik kirliliğiyle mücadelede geri dönüşümün yanı sıra gereksiz ve tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin yaptırımlar ve savaş yoluyla amaçlarına ulaşamadığını belirterek, yaptırım veya savaşla amacına ulaşamayan Washington'ın yeni çözümü yine yaptırım dedi. Spor. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: fırsatları topla, sepetini doldur.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Yeşil Kuzan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
18: Radyo.

0: ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.
1: Bugün 9 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskine karşı ekipler hazır bekliyor. Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmaması uyarısı yapılırken anız ve bahçe atıkları gibi yangın riski oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınılması istendi. Mersin il genelinde 31 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 654 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin il genelinde son bir hafta içinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 145.457 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 1.562 araç trafikten men edildi. Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 6 milyon boş kapsül ve 1 ton 250 kilogram toz halinde sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Şüphelinin hırsızlık, kasten yaralama gibi suçlardan toplam 11 suç kaydının bulunduğu belirtildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin Toroslar ilçesinde düzenlediği baskında 2 kilogram esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de rehabilitasyon merkezinde otizmli çocuğu darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan eğitmenin davasına devam edildi. Mahkeme tarafların beyanlarının ardından eksik raporların tamamlanması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Orta vadeli programın tarım ve gıda sektöründe üretim planlaması, verimlilik ve katma değer artışını merkeze alan kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduğunu söyleyen Mersin Borsa Başkanı Abdullah Özdemir, hedeflere ulaşılması için istikrarlı uygulama takvimi uyarısı yaptı. Mersin'de ekipler yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla kırtasiye ürünlerini mercek altına aldı. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketleriyle kasa fiyatlarının uyumu başta olmak üzere çeşitli kontroller gerçekleştirildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çeşitli marka ve modellere ait piyasa değeri 50 milyon lira olan 20.638 adet kaçak kıyafet ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesinde iki taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. Mersin'deki taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyenlerin 30 Eylül'e kadar teklif vermesi gerekiyor. Mersin'de kasklı bir şüpheli gece saatlerinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Aynı yerde ikinci saldırı olayı yaşanırken ilk olayda bir kişi yaralanmıştı. Olay Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesinde yaklaşık 1850 metre rakıma sahip Öz Boyuncu Eli Mahallesi'nde ilk kez çilek yetiştiriciliği denemesi yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yıllardır kullanılmayan merkez kulak ile eski kulak arasındaki kadastro yolu yeniden ulaşıma açıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik hazırlanan kırtasiye setleri okullara ulaştırılırken kıyafet ihtiyacı bulunan öğrencilere de destek sağlandığı bildirildi.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde az bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180.000 TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
14: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
16: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
17: fırsatları topla, sepetini doldur.
16: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
18: Kalite burada, ucuzluk burada.
19: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülkü.
23: Radyo Ülkü 24 saat

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: fırsatları topla, sepetini doldur.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün başlayan orman yangınına Mersin Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yangın komuta merkezinde görev alan kurumların müdahalesi gece boyunca da sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale de başladı. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki bölgelere sıçramasını önlemek için 7 araç ve 18 personelle saha çalışmasını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretime verdiği desteklerini kent genelinde sürdürüyor. Büyükşehir bu kez kent genelindeki tüm üreticilere yönelik %50 hibeli fidan dağıtımı yapacak. Alıç, badem, ceviz ile yemlik ve sarı ulak zeytinlerinden oluşan fidanlar için talep toplama süreci başlamış olup, detaylı bilgi ve başvuru Ali 185 Teksim Çağrı Merkezi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercek Mesleki Yedindirme ve Eğitim Merkezi'nde farklı sektörlere yönelik ücretsiz eğitim alan kursiyerler, kariyer merkezi öncülüğünde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. İş ve kariyer fırsatları buluşmaları, Mercek'ten kariyere etkinliği kapsamında iş arayan gençler, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yetkilileriyle görüşme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 8 aydır kullanımda olan elektrikli otobüsler, sıfır egzoz emisyonun, düşük gürültü seviyesi ve enerji maliyetlerinde sağladığı tasarruf gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Sessiz ve konforlu bir yolculuk sunmanın yanı sıra, motor ve egzoz kaynaklı gürültüye de son veren elektrikli otobüslerin maliyetlerde sağladığı tasarruf, kaynakların da daha verimli kullanılmasına katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa ettiği Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile ferah ve yeşil bir alanı Mersinlilerin kullanımına açtı. Meydanın uğrak noktası haline gelmesiyle sosyal ve ekonomik hareketliliğin arttığı çarşı bölgesindeki esnaf daha görünür hale gelirken, hizmete sunulan park da yurttaşlar için nefes alma alanı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 12-18 yaş aralığındaki genç kızlara yönelik hayata geçirilen Duruşumla Güçlen projesi, gençlerin hem fiziksel sağlıklarını korumalarına hem de sosyal yönden güçlenmelerine katkı sunuyor. Çocuk ve gençlerde sık görülmeye başlayan duruş bozukluklarına dikkat çeken proje kapsamından ücretsiz fiziksel egzersiz ve nefes çalışmaları gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun mezarı açılarak elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Yücel, küresel plastik üretiminin 2000-2024 yılları arasında %84 artarak 430 milyon tona ulaştığını belirterek, mevcut politikaların sürmesi halinde plastik üretimi ve atık oluşumunun 2060'a kadar 3 katına çıkabileceğini söyledi. Yücel, plastik kirliliğiyle mücadelede geri dönüşümün yanı sıra gereksiz ve tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin yaptırımlar ve savaş yoluyla amaçlarına ulaşamadığını belirterek, yaptırım veya savaşla amacına ulaşamayan Washington'ın yeni çözümü yine yaptırım dedi. Spor. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında. Dayanılmaz Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
0: Radyo Ülke 24 saat

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fırsatları topla, sepetini doldur.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı toz peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün başlayan orman yangınına Mersin Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yangın komuta merkezinde görev alan kurumların müdahalesi gece boyunca da sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale de başladı. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki bölgelere sıçramasını önlemek için 7 araç ve 18 personelle saha çalışmasını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretime verdiği desteklerini kent genelinde sürdürüyor. Büyükşehir bu kez kent genelindeki tüm üreticilere yönelik %50 hibeli fidan dağıtımı yapacak. Alıç, badem, ceviz ile gemlik ve sarı ulak zeytinlerinden oluşan fidanlar için talep toplama süreci başlamış olup detaylı bilgi ve başvuru Ali 185 Teksim Çağrı Merkezi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercek Mesleki Yedindirme ve Eğitim Merkezi'nde farklı sektörlere yönelik ücretsiz eğitim alan kursiyerler, kariyer merkezi öncülüğünde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. İş ve kariyer fırsatları buluşmaları, Mercek'ten kariyere etkinliği kapsamında iş arayan gençler, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yetkilileriyle görüşme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 8 aydır kullanımda olan elektrikli otobüsler, sıfır egzoz emisyonun, düşük gürültü seviyesi ve enerji maliyetlerinde sağladığı tasarruf gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Sessiz ve konforlu bir yolculuk sunmanın yanı sıra, motor ve egzoz kaynaklı gürültüye de son veren elektrikli otobüslerin maliyetlerde sağladığı tasarruf, kaynakların da daha verimli kullanılmasına katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Lacivert Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa ettiğim Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile ferah ve yeşil bir alanı Mersinlilerin kullanımına açtı. Meydanın uğrak noktası haline gelmesiyle sosyal ve ekonomik hareketliliğin arttığı çarşı bölgesindeki esnaf daha görünür hale gelirken hizmete sunulan park da yurttaşlar için nefes alma alanı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 12-18 yaş aralığındaki genç kızlara yönelik hayata geçirilen Duruşumla Güçlen projesi, gençlerin hem fiziksel sağlıklarını korumalarına hem de sosyal yönden güçlenmelerine katkı sunuyor. Çocuk ve gençlerde sık görülmeye başlayan duruş bozukluklarına dikkat çeken proje kapsamından ücretsiz fiziksel egzersiz ve nefes çalışmaları gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 9 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskine karşı ekipler hazır bekliyor. Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmaması uyarısı yapılırken anız ve bahçe atıkları gibi yangın riski oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınılması istendi. Mersin il genelinde 31 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 654 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin il genelinde son bir hafta içinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 145.457 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 1.562 araç trafikten men edildi. Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 6 milyon boş kapsül ve 1 ton 250 kilogram toz halinde sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Şüphelinin hırsızlık, kasten yaralama gibi suçlardan toplam 11 suç kaydının bulunduğu belirtildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin Toroslar ilçesinde düzenlediği baskında 2 kilogram esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de rehabilitasyon merkezinde otizmli çocuğu darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan eğitmenin davasına devam edildi. Mahkeme, tarafların beyanlarının ardından eksik raporların tamamlanması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Orta vadeli programın tarım ve gıda sektöründe üretim planlaması, verimlilik ve katma değer artışını merkeze alan kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduğunu söyleyen Mersin Borsa Başkanı Abdullah Özdemir, hedeflere ulaşılması için istikrarlı uygulama takvimi uyarısı yaptı. Mersin'de ekipler yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla kırtasiye ürünlerini mercek altına aldı. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketleriyle kasa fiyatlarının uyumu başta olmak üzere çeşitli kontroller gerçekleştirildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çeşitli marka ve modellere ait piyasa değeri 50 milyon lira olan 20.638 adet kaçak kıyafet ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesinde iki taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. Mersin'deki taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyenlerin 30 Eylül'e kadar teklif vermesi gerekiyor. Mersin'de kasklı bir şüpheli gece saatlerinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Aynı yerde ikinci saldırı olayı yaşanırken ilk olayda bir kişi yaralanmıştı. Olay Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesinde yaklaşık 1850 metre rakıma sahip Özboyuncueli Mahallesi'nde ilk kez çilek yetiştiriciliği denemesi yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yıllardır kullanılmayan merkez kulak ile eski kulak arasındaki kadastro yolu yeniden ulaşıma açıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik hazırlanan kırtasiye setleri okullara ulaştırılırken kıyafet ihtiyacı bulunan öğrencilere de destek sağlandığı bildirildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde az bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: fırsatları topla, sepetini doldur.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

1991 yılına gittik. Albümse Benden Söylemesi'ydi. Albümün en eğlenceli şarkılarından bir tanesi Yapma Ne Olursun sonrasında Kenan Doğulu'yla 90'lı yıllarda dolaşmaya devam ediyoruz. Oynat Yarim şimdi bizimle.

Retro'da Mirkelim'in 1990'da İskender Paydaş eşliğinde Kuşadası Altın Güvercin müzik yarışmasında seslendirdiği şarkı Karşılıksız Çeki dinledik. Gülşen'le devam ediyoruz. Bu aşk adım olmaz. Şimdi

2006 yılında Emre Aydın'ın ilk albümü Afili Yalnızlık'ta unutulmaz şarkılardan bir tanesi Unut Gittiğim Bir Yerde. 90'ların unutulmaz şarkıları diyoruz ama biliyorsunuz 80'lerden de unutamadığımız bir sürü şarkı var. İlhan İrem Anlasana onlardan bir tanesi.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat, Ayvalık, Edremit.

0: Ne Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: fırsatları topla, sepetini doldur.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün başlayan orman yangınına Mersin Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yangın komuta merkezinde görev alan kurumların müdahalesi gece boyunca da sürdü. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte yangına havadan müdahale de başladı. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki bölgelere sıçramasını önlemek için 7 araç ve 18 personelle saha çalışmasını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretime verdiği desteklerini kent genelinde sürdürüyor. Büyükşehir bu kez kent genelindeki tüm üreticilere yönelik %50 hibeli fidan dağıtımı yapacak. Alıç, badem, ceviz ile gemlik ve sarı ulak zeytinlerinden oluşan fidanlar için talep toplama süreci başlamış olup detaylı bilgi ve başvuru Ali 185 Teksim Çağrı Merkezi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercek Mesleki Yerindirme ve Eğitim Merkezi'nde farklı sektörlere yönelik ücretsiz eğitim alan kursiyerler, kariyer merkezi öncülüğünde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. İş ve kariyer fırsatları buluşmaları, Mercek'ten kariyere etkinliği kapsamında iş arayan gençler, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yetkilileriyle görüşme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 8 aydır kullanımda olan elektrikli otobüsler, sıfır egzoz emisyonun, düşük gürültü seviyesi ve enerji maliyetlerinde sağladığı tasarruf gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Sessiz ve konforlu bir yolculuk sunmanın yanı sıra, motor ve egzoz kaynaklı gürültüye de son veren elektrikli otobüslerin maliyetlerde sağladığı tasarruf, kaynakların da daha verimli kullanılmasına katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Lacivert Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa ettiği Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile ferah ve yeşil bir alanı Mersinlilerin kullanımına açtı. Meydanın uğrak noktası haline gelmesiyle sosyal ve ekonomik hareketliliğin arttığı çarşı bölgesindeki esnaf daha görünür hale gelirken hizmete sunulan park da yurttaşlar için nefes alma alanı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 12-18 yaş aralığındaki genç kızlara yönelik hayata geçirilen Duruşumla Güçlen projesi, gençlerin hem fiziksel sağlıklarını korumalarına hem de sosyal yönden güçlenmelerine katkı sunuyor. Çocuk ve gençlerde sık görülmeye başlayan duruş bozukluklarına dikkat çeken proje kapsamından ücretsiz fiziksel egzersiz ve nefes çalışmaları gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.

dedim nerelere gideceğim albümün çıkış şarkısını dinlettim sizlere. Retro'ya devam ediyoruz. 90'ların unutulmaz isimlerinden bir tanesi de Sibel Alaş'tır. İşte o yıllardan bugün için çocuk şarkısını seçtim sizlere. Birazdan hoşça kal deme zamanı.

90'ların unutulmaz şarkısı Gittin Gideli sonrasında bugün kapanış şarkımız Özdemir Erdoğan'a ait. Üstelik 1972 yılından Gurbet, muhtemelen bu şarkıyla birlikte Çöpçüler Kralı filmini de hatırlıyorsunuzdur. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından "Sosyal medya hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir" başlığıyla yaptığı açıklamada vatandaşların huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlarla suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamların gereken hassasiyeti gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığı ile mücadelenin uluslararası işbirliği gündemine taşınmasına Türkiye olarak öncülük ediyoruz dedi. Gürcistan'dan havalanan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu öğrenilen uçak Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Uçakta bulunan iki şahıs kurtarıldı. Sanal medyada Vanlı iş insanı ifadeleriyle görüntüleri paylaşılan Ali Haydar Kurum hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman yangınlarına ilişkin iddialarla ilgili orman yangınlarına müdahalede araç, gereç ve donanımın yetersiz olduğu iddiaları tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır açıklamasını yaptı. Spor. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle ile kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324-521-3322, 0543-197-2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
3: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, zeynemenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
4: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün başlayan orman yangınına Mersin Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yangın komuta merkezinde görev alan kurumların müdahalesi gece boyunca da sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale de başladı. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki bölgelere sıçramasını önlemek için 7 araç ve 18 personelle saha çalışmasını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretime verdiği desteklerini kent genelinde sürdürüyor. Büyükşehir bu kez kent genelindeki tüm üreticilere yönelik %50 hibeli fidan dağıtımı yapacak. Alıç, badem, ceviz ile gemlik ve sarı ulak zeytinlerinden oluşan fidanlar için talep toplama süreci başlamış olup detaylı bilgi ve başvuru Ali 185 Teksim Çağrı Merkezi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercek Mesleki Yedindirme ve Eğitim Merkezi'nde farklı sektörlere yönelik ücretsiz eğitim alan kursiyerler, kariyer merkezi öncülüğünde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. İş ve kariyer fırsatları buluşmaları, Mercek'ten kariyere etkinliği kapsamında iş arayan gençler, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yetkilileriyle görüşme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 8 aydır kullanımda olan elektrikli otobüsler, sıfır egzoz emisyonu, düşük gürültü seviyesi ve enerji maliyetlerinde sağladığı tasarruf gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Sessiz ve konforlu bir yolculuk sunmanın yanı sıra, motor ve egzoz kaynaklı gürültüye de son veren elektrikli otobüslerin maliyetlerde sağladığı tasarruf, kaynakların da daha verimli kullanılmasına katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Lacivert Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa ettiği Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile ferah ve yeşil bir alanı Mersinlilerin kullanımına açtı. Meydanın uğrak noktası haline gelmesiyle sosyal ve ekonomik hareketliliğin arttığı çarşı bölgesindeki esnaf daha görünür hale gelirken, hizmete sunulan park da yurttaşlar için nefes alma alanı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 12-18 yaş aralığındaki genç kızlara yönelik hayata geçirilen Duruşumla Güçlen projesi, gençlerin hem fiziksel sağlıklarını korumalarına hem de sosyal yönden güçlenmelerine katkı sunuyor. Çocuk ve gençlerde sık görülmeye başlayan duruş bozukluklarına dikkat çeken proje kapsamında ücretsiz fiziksel egzersiz ve nefes çalışmaları gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar. Her zaman, her yer.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
11: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
14: Radyo Ülke.
16: Son 2 3

9 Eylül 2026 İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere bu güzel vatanı borçlu olduğumuz kahraman şehitlerimize minnet, şükran ve rahmetle anarak başlamak istiyorum programa. Bugün de Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Sorma.
1: Bugün size birçok şeyden bahsetmeye niyetliyim. Mesela Christoph Kolomb ya da tarihi kayıtlara geçen dünyanın ilk seri katili. Aklınıza ne gelirse oldukça ilginç hikayeler anlatacağım size her gün olduğu gibi bugün de. Ama öncesinde iki güzel şarkı dinletmek istiyorum müsaadenizle. Sonrasında Christoph Kolomb'u anlatacağım size ilk olarak.

0: olsun.
1: En güzel şarkılar eşliğinde Gülgün'e Gül'le de yine en ilginç konuları konuşmaya devam ediyoruz. Hindistan'a gitme ümidiyle yola çıkıp Amerika'yı keşfeden Christoph Colomb'u anlatmak isterim size müsaadenizle. Çünkü asırlar sonra ölümünün sırrı çözüldü. İspanya'daki bilim insanları ünlü kaşif Colomb'un ölümüyle ilgili gizemi çözmüş durumdalar. Hindistan'a gittiğini zannederken Amerika kıtasını keşfediyor biliyorsunuz Colomb. Kalıntılarının Sevilla'da gömülü olduğunu doğrulayan bir DNA çalışması yapılıyor. Coğrafi keşifleri başlatan ve Amerika kıtasının kolonizasyonuna zemin hazırlayan Colomb'un ölümünden asırlar sonra ilginç bir araştırmaya imza atılıyor. İspanyalı bilim insanları ünlü kaşifin ölümüne dair iki gizemi çözdüklerini iddia ediyorlar. İnternetteki haberlere göre ilk iddia Sevilla Katedrali'ndeki görkemli mezar gerçekten Colomb'a mı ait? Bu sorunun yanıtına evet diyorlar. İkinci soruysa dünya tarihini değiştiren denizci gerçekten Cenevizli miydi? Bu sorunun yanıtı henüz netleşmiş değil aslında. 20 yılı aşkın süredir Colomb'un kalıntılarına yönelik DNA araştırması gerçekleşiyordu biliyorsunuz. Sevilla'da bulunan kalıntılar Colomb'un kardeşi ve oğlundan alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılmış. Araştırmanın sonucuna göre de bu katedraldeki kemiklerin kesin olarak Colomb'a ait olduğu da

Şimdi size tarihi kayıtlara geçen dünyanın ilk seri katilini anlatmak isterim. Jill Dreyse'den bahsediyorum. 15. yüzyıl Fransa'sında doğmuş, zengin ve güçlü soylulardan bir tanesi. Genç yaşta da savaşarak ün kazanıyor ve Fransa mareşali oluyor. Ancak savaş sonrası malikanesine çekiliyor. Söylentilere göre karanlık ilimlerle ilgilenmeye başlıyor orada. 15. yüzyıl Fransa'sına gidiyoruz şimdi. Bir yandan ihtişamlı şatolar, işte zengin soylular, görkemli şölenler, diğer yanda savaşların, salgınların ve hatta karanlık söylentilerin gölgesinde yaşayan bir halk. İşte bu sahnenin tam ortasında hem savaş kahramanı hem de tarihin en korkunç suçlularından biri olarak anılan bir adam duruyor. Jill Dreyse. Bir zamanlar Fransa'nın kurtuluşuna katkı sağlamış. Genç yaşta mareşal unvanı almış bu soylu, yıllar sonra çocuklara işkence edip öldüren bir cani olarak ne yazık ki tarihe geçiyor. Ama bu hikaye sadece kanlı bir suç dosyası değil, aynı zamanda güç, servet, söylenti ve siyasetin nasıl bir insanın kaderini şekillendirdiğinin de hikayesi. Kahramanlıktan dehşete, halkın sevgisinden dar ağacına uzanan bir yolculuk var. İşte ben de sizi bu yolculuğa çıkaracağım. Şarkıların hemen sonrası. Altyazı

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Tarihi kayıtlara geçen dünyanın ilk seri katilinden bahsediyordum hatırlarsanız size. Tarih bazen gerçekten çok acımasız olabiliyor. Bir gün ülkenizin kahramanı oluyorsunuz, ertesi gün en karanlık suçların zanlısı. İşte 1404 civarında doğan Ritz Baronu ünvanıyla tanınan Gilda Reis'in hikayesi de tam olarak böyle. Çocuk yaşta soyluluk payesi alıyor. Hem baba tarafından hem de anne tarafından bir servete sahip. Üstüne bir de zengin bir kuzenle yapılan evlilik onu Fransa'nın gerçekten en güçlü varlıklı isimlerinden biri haline getiriyor. Genç yaşta askeri kariyerine atılıyor. İngilizlere karşı 100 yıl savaşlarında çarpışıyor ve en önemlisi bu savaşlardan hep böyle yüzünün akıyla çıkıyor. 1429'a götürüyorum şimdi size. İşte tam da o tarihte Kral 7. Charles tarafından Fransa Mareşalı unvanına layık görülüyor. Bir başka deyişle o dönemin gözünde gerçek bir kahraman da diyebiliriz. Ama işler sonraki dönemde birazcık değişiyor. Cins ordudan ayrılıyor ve malikanesine çekiliyor. Burada böyle sanata, müziğe, yazarlara cömertçe para harcıyor. O kadar ki ailesi hazinenin boşaldığını fark edip kraldan önlem almasını istiyor. İşte tam da bu yıllarda söylentiler baş göstermeye başlıyor. Kayıp çocuklar, bazıları yiyecek ya da para istemek için kalesine yaklaşmış, bir daha geri dönememiş. İşte bu dönemde Giles'in karanlık sanatlara ilgi duyduğu, simya ve şeytan çağırma ritüellerine merak sardığı ve bu işlerde de bir adamla çalıştığı iddia ediliyor. 1440'da işler resmen ciddiye biniyor. Gilles de Reis, sapkınlık, onlarca çocuğun kaçırılması, işkence edilmesi ve öldürülmesi suçlarıyla tutuklanıyor. Rivayetlere göre kurban sayısı en az 140'mış. Hem dini hem de sivil mahkemelerde yargılanıyor o dönem. İtiraf ediyor ama bu itirafın işkence tehdidi altında alındığı da unutulmamalı ve iki yardımcısıyla birlikte idama mahkum ediliyor. Ceza öylesine ağırmış ki sadece asılmak yetmemiş, dar ağacında sallanırken ayaklarının dibinde bir de ateş yakmış insanlar. Bu dava tarihin ilk seri katili vakası olarak anılıyor elbette. Ünlü Fransız halk masalı Mavi Sakal karakterine ilham verdiğini düşündürür. Yine de bugün hala tartışmalar sürüyor. Giles gerçekten suçlu muydu? Yoksa düşmanlarının servetine el koymak için kurduğu bir komplonun kurbanı mıydı? Bilinmiyor çünkü o dönemde hiçbir fiziksel delil yok. Sadece ifadeler ve söylentiler var. Bir dönem tıpkı suçsuz kadınların cadı diye öldürülmesi gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten tarihin bazı bölümleri oldukça karanlık.

0: aşkım, bu senin farkın.
1: Gül güne gülle. Gül güne gülle, gül güne gülle. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: fırsatları topla, sepetini doldur.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı toz peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün başlayan orman yangınına Mersin Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yangın komuta merkezinde görev alan kurumların müdahalesi gece boyunca da sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale de başladı. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki bölgelere sıçramasını önlemek için 7 araç ve 18 personelle saha çalışmasını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretime verdiği desteklerini kent genelinde sürdürüyor. Büyükşehir bu kez kent genelindeki tüm üreticilere yönelik %50 hibeli fidan dağıtımı yapacak. Alıç, badem, ceviz ile gemlik ve sarı ulak zeytinlerinden oluşan fidanlar için talep toplama süreci başlamış olup detaylı bilgi ve başvuru Ali 185 Teksim Çağrı Merkezi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercek Mesleki Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde farklı sektörlere yönelik ücretsiz eğitim alan kursiyerler, kariyer merkezi öncülüğünde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. İş ve kariyer fırsatları buluşmaları, Mercek'ten kariyere etkinliği kapsamında iş arayan gençler, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yetkilileriyle görüşme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 8 aydır kullanımda olan elektrikli otobüsler, sıfır egzoz emisyonun, düşük gürültü seviyesinin ve enerji maliyetlerinde sağladığı tasarruf gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Sessiz ve konforlu bir yolculuk sunmanın yanı sıra, motor ve egzoz kaynaklı gürültüye de son veren elektrikli otobüslerin maliyetlerde sağladığı tasarruf, kaynakların da daha verimli kullanılmasına katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Lacivert Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa ettiği Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile ferah ve yeşil bir alanı Mersinlilerin kullanımına açtı. Meydanın uğrak noktası haline gelmesiyle sosyal ve ekonomik hareketliliğin arttığı çarşı bölgesindeki esnaf daha görünür hale gelirken hizmete sunulan park da yurttaşlar için nefes alma alanı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 12-18 yaş aralığındaki genç kızlara yönelik hayata geçirilen Duruşunla Güçlen projesi, gençlerin hem fiziksel sağlıklarını korumalarına hem de sosyal yönden güçlenmelerine katkı sunuyor. Çocuk ve gençlerde sık görülmeye başlayan duruş bozukluklarına dikkat çeken proje kapsamında ücretsiz fiziksel egzersiz ve nefes çalışmaları gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
11: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
9: Radyo Ülkü.

Filmini hepimiz biliriz ama ya kendisi? Size şimdi gerçek Tosun Paşa'nın hikayesini anlatacağım. Kemal Sunal'ın oynadığı Tosun Paşa karakterini evet hepimiz biliyoruz. Adı da aynı olan bu film gerçekten Yeşilçam güldürüsünün iz bırakmış başarılı yapımlarından bir tanesidir. Ben mesela 100 kere izlesem izlerim. Her yayınlandığında televizyonda şöyle bir kafamı çeviriveririm o yöne doğru. Biliyorum durum sizde de böyle. Peki ya bu karakterin tarihte gerçekten yaşamış birisi olduğunu biliyor muydunuz? Lafı çok da fazla uzatmayayım. Filmdeki karakter Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğullarından Ahmet Tosun Paşa'dan esinlenilmiş. İşte onun kısa hayat hikayesini anlatacağım size. Şarkıların hemen sonrasında.

Gerçek Tosun Paşa kimdir? Bunun hikayesini anlatacağım demiştim hatırlarsanız. Kavalalı Ahmet Ali Paşa'nın bir tasviri. Ahmet Tosun'un tam tarihi bilinmese de 1793'te doğduğunu tahmin ediyoruz. Babası gibi o da Kavala çevresinde yetişen biri. Mehmet Ali Paşa, Fransızların taarruzları üzerine destek için gönderilen askerlerin arasında 1801'de Mısır'a ayak basıyor. O sırada Ahmet Tosun ve abisi İbrahim hala Kavala'da, henüz böyle yetişme devrelerindeler. Mehmet Ali Paşa 1805'te resmen Mısır valisi olur olmaz hemen çocuklarını da yanına getirtiyor. Bu arada Ahmet Tosun henüz 12 yaşlarında, fakat babası yaşının küçüklüğüne bakmayarak onu hızla böyle askeri alanda yetiştirmeye başlıyor. Tabii aynı şey abisi İbrahim için de geçerli. Fransızlar da İngilizler de kısa süreliğine çekilmişler. Fakat Mısır o sıralarda taşrada yayılmış olan Memlük beylerinin, Arap Yarımadası da Vehhabilerin tesirinde. Mehmet Ali Paşa devlet otoritesini sağlamak adına bu grupların gücünü kırmak amacında, gerçekte ise onlar sahneden çekilince bölgede sadece kendisi hakim olmayı tasarlıyor. İşte bu sebeple 1811'de oğlu Ahmet Tosun'u orduların başına geçireceği ve bunun kutlanacağını duyurarak ileri gelen Memlük beylerini yemeğe çağırıyor. Ziyafet hadisesiz geçiyor, fakat konuklara ayrılırken dar bir geçitte pusuya düşürülüyor ve üzerlerine kurşun yağıyor. Buradan çok azı sağ kurtulabilmiş. Bunların yanından geçerken de Ahmet Tosun 1811'de orduların başında Arabistan'a gönderiliyor. Görevi buradaki Vehhabileri güçlerini kırmak. İlk başlarda acemilik çekip birkaç kişiyi pusuya düşürmüş ve hatta geri çekilmiş. Fakat her geçen gün coğrafyaya ve askerliğe alışmaya başlamış. Aynı zamanda babası da ve onun yanına tecrübeli kumandanlar da vermiş. 18 yaşında orduların başına geçen Ahmet Tosun 1815'e dek bir dizi seferde bulunuyor. Düşmanlarını kesin bir yenilgiye uğratamadıysa da ciddi savaşlar kazanıyor ve kuvvetlerini büyük ölçüde kırıyor. Onun yerine aynı görevi devralacak olan abisi İbrahim Paşa kardeşinin başladığı işi kesin olarak bitiriyor. Tosun Paşa sonrasında rahatsızlanıyor. Bunun da etkisiyle görevli olduğu orduları abisi İbrahim Paşa'ya bırakıyor. Bir süre sonra da 1816'da daha henüz 23 yaşındayken aniden hayatını kaybediyor.

Mehmet Ali Paşa çok sevdiği oğlunun bu beklenmedik ölümü karşısında fevkalade sarsılıyor tabii. Neyin nasıl olduğunu bir türlü anlayamamış. Kavalalı oğlu için şanına layık büyük bir cenaze yaptırıyor. Kahverengi saçlı, güler yüzlü, hem askerler hem halk tarafından sevildiği söylenen Ahmet Tosun Paşa aynı zamanda eli de açık biri. Hatta babasının kendisine sitem etmesi üzerine bir gün sizin babanız vali değildi ama ben Mehmet Ali Paşa'nın oğluyum diyerek şanına layık görünmesi gerektiğini söylemiş. Hızlı bir hayat yaşayıp çok genç yaşta hayatını kaybeden Ahmet Tosun Paşa'nın oğlu Abbas'sa Mısır'ın 3. valisi oldu.

Şarkıların sonrasında birlikteyiz. Teknolojinin kanatlı öncüleriyle tanıştıracağım şimdi de sizi. Doktor Julius Neubrauner kaybolan güvercinin peşine düşüyor ve tarihin ilk hava fotoğrafçılığı deneyimini başlatıyor. 1900'lerin teknolojisiyle nasıl bir devrim yaratacağını tahmin edemezdi elbette o zamanlar. Marangoz ve saatçiyle tasarladığı 70 gramlık mini kamera yalnızca reçete taşımakla kalmamış, kuş bakışı perspektifi sanatla buluşturmuş. Bulanık ama böyle büyüleyici kareler restende sergilendiğinde halka adeta büyülemiş ve kartpostallara taşınmış. Peki ya bugün? Bu icat sadece bir merakın değil, aslında sınırları zorlama cesaretinin simgesi diyebilir miyiz? Neubrauner'ın gökyüzünden belgesel hayali modern dronların temelini atıyor. Sisli bir günde kaybolan bir güvercin teknoloji tarihine nasıl bir iz bırakmış merak ediyorsanız, bir kuşun kanadında finizlenen bu teknolojiyi az sonra anlatacağım.

0: Gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile görüşme gerçekleştirdi. Kabul'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital kumar ve sanal bahsin gençleri tehdit ettiğini belirterek, devletimiz gençlerimizi bu sanal tacirlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecektir ifadesini kullandı. Türkiye'nin farklı noktalarında orman yangınları ile mücadele sürüyor. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Sanal medyada Vanlı iş insanı ifadeleriyle görüntüleri paylaşılan Ali Haydar, kurum hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı. Kurum çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 26 Eylül'de yapılacak elektronik yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı başvuruları başladı. Spor. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle ile kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
8: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
9: Her nesil.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül. Her nesil.
0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.

0: Dronelar yokken güvercinlere kamera takarak kuş bakışı fotoğraflar çeken bir mucitten bahsedeceğim size. Tarihi değiştiren fikirlerin çoğu kimsenin böyle aklına gelmeyen, hatta yok artık dedirtecek kadar uçuk kaçık olanlar oluyor genelde, biliyorsunuz. İşte bu hikayede onlardan bir tanesi. Düşünün, tarihler 1900'lerin başını gösteriyor. Henüz gökyüzünde süzülen insansız hava araçları yok. Ne GPS var, ne yapay zeka destekli kameralar var. Hatta bırakın teknolojiyi, havadan bir fotoğraf çekmek bile bilim kurguya yakın bir çaba gibi görünüyor. Ama işte tam da o dönemde Almanya'da yaşayan bir adam gökyüzünü başka gözlerle görmeye karar veriyor. Eczacı, mucit, sanat tutkunu ve fotoğraf sevdalısı bir hayalperest kendisi. Julius Nebroner, bugünün drone pilotu kavramının adeta atası. Sıra dışı bir adam kendisi. Gökyüzüne kameralarla donatılmış güvercinler salarak yalnızca havadan görüntü almıyor, aynı zamanda çağına meydan okuyan bir fikrin de temellerini atıyor. Deli mi, dahi mi diye düşündürüyor, değil mi? O kadar yaratıcı, o kadar cesur, o kadar da böyle zamanın ötesindeymiş ki yaptığı iş hem bilim dünyasında hem de askeri çevrelerde büyük de bir yankı uyandırıyor. Belki de ona uçan fotoğrafçıların babası desek abartmış olmayacağız. 1900'lü yılların başına gidiyoruz şimdi. Ne drone var, ne helikopterle havadan çekim. Ama bir adam çıkıyor ve gökyüzünden fotoğraf çekmenin bir yolunu buluyor. Güvercinlerle. Bu bir zamanlar bir deli çıkmış da bunu yapmış dedirtecek türden bir hikaye aslında. Hem yaratıcı, hem çılgınca, hem de dediğim gibi zamanın çok ötesinde. Peki kim bu Julius derseniz hemen anlatayım. 1852 yılında Almanya'da doğuyor. Mesleği eczacılık ama hayatı sadece reçetelerle, ilaçlarla sınırlı kalmamış. Kendisi aynı zamanda bir sanat tutkunu. Hobi olarak sihirbazlıkla uğraşıyor. Bol bol icat yapıyor. Tam anlamıyla bir ben her işi yaparım adam anlayacağınız. Ama en büyük tutkusu fotoğrafçılıkmış. Ve işte bu tutkusu sayesinde tarih kitaplarına adını altın harflerle yazdıracak bir şeye imza atıyor. Güvercinlerle hava fotoğrafçılığı. Julius'un babası geçmişte güvercinle acil ilaçları sahiplerine ulaştırıyormuş. O dönemde, yani 19. yüzyılda taşıyıcı güvercinler hız ve güvenilirlik açısından tam bir teknoloji harikası sayılıyor, biliyorsunuz. Hal böyle olunca babası reçeteleri hızlı bir şekilde doktorlardan almak ve ilaçları hastalara ulaştırmak için güvercinleri kullanmaya başlamış. Reçeteyi minik bir sırt çantasına koyuyor, güvercine takıyor ve uç bakalım diyerek yolluyor. Sonra ilaç yine başka bir güvercinle hastaya gönderiliyor. Modern kargo sistemine taş çıkaracak bir organizasyon. Şimdilerde evde bulamadımlar, havada uçuşsa da o dönemlerde öyle bir şey yaşanmıyormuş. Gelelim Julius'a. Babasının işini devraldığında reçeteleri taşıyan güvercinlere halk arasında takılan isimle tanışmış. Zehirli kartallar. Tam bir Alman esprisi diyebiliriz. Ama Julius'un bu güvercinlerle işi sadece reçeteyle sınırlı kalmıyor. Onları sihir gösterilerine bile dahil etmiş. Ama asıl çılgın fikir henüz aklına gelmiyor o dönemde. Bir gün en güvenilir güvercinlerinden biri kayboluyor. Haftalarca ortalığa çıkmıyor. Julius'un içinde uyanan ilk şey merak elbette. Bu kuş nereye gitti diye düşünüyor. İşte tam da burada içindeki yaratıcı fotoğrafçı ve mucit harekete geçiyor. Ben bu güvercine küçük bir fotoğraf makinesi takarsam nerede dolaştığını görebilirim diye düşünüyor. Ve böylece havadan fotoğrafçılık tarihi başlamış oluyor. Julius yalnızca 40 gram ağırlığında otomatik denk lansörü minyatür bir kamera geliştiriyor. Kameranın mantığı şöyle çalışıyor. Güvercin uçmadan önce lastik bir top şişiriliyor. Bu top içindeki pneumatik sistem sayesinde belirli bir sürede havasını kaybediyor ve klik deklanşör tetikleniyor. Böylece gökyüzünden fotoğraflar çekiliyor. Üstelik kameranın çift merceği var. Böylece her uçuşta 12 fotoğraf birden çekilebiliyor. Fotoğraflar 3x6 santimetrelik minik negatiflere basılıyor ama içerikleri kocaman bir hayal gücünün ürünü. Tabii Julius hemen bu icadın patentini almaya çalışıyor. Ama patent ofisi önce bir duraksıyor. Güvercinle fotoğraf mı, siz ciddi misiniz diye soruyor. İlk başvurusu reddediliyor ama Julius da pes edecek biri değil. Gerçekten çekilen fotoğrafları ofise gönderiyor. Yani delil sunarak, bakın oldu bu iş diyor. Sonunda 2 Aralık 1908'de patentini alıyor. İşte o andan sonra tarih değişiyor aslında. İcat o kadar ilginç ki zamanla askeri çevrelerin bile ilgisini çekiyor. Acaba keşif için kullanabilir miyiz diyorlar. Yani bu güvercinli kameralar yalnızca sanatsal değil, stratejik de bir potansiyele sahip. 1920'lere geldiğimizde Julius hala pes etmemiş. Kendi cebinden harcadığı paralarla 12 farklı kamera modeli daha geliştiriyor. hayatı boyunca bu işe gönlünü vermişti diyebiliriz. O dönemlerde hava fotoğrafçılığı aslında sıfırdan var edilmiş bir şey değil. Sıcak hava balonları ile çekimler, roketlerle fırlatılan kameralar ve uçurtma temelli denemeler çoktan yapılmış ama hepsi ya çok pahalı ya da kontrolsüz. İşte bu yüzden de halk arasında hiç yaygınlaşamamışlar. İşte tam da bu noktada Nebronner devreye giriyor ve güvercinlerle işin seyrini değiştiriyor. 1909 yılında Dresden'de düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Sergisi'ne katılıyor. Etkinliğe 20 ülkeden 1600 kişi gelmiş. Tabii ki sahneye çıkıyor. Uçup geri dönen ve yanında taptaze çekilmiş fotoğraflar getiren güvercinleriyle çıkıyor sahneye. Ortalık adeta çalkalanıyor. İnsanlar bu nasıl bir sihir diye sorarken Nebronner çoktan taşıyıcı güvercin kartpostalları satmaya başlamış. Pazarlama mı? Takdire şayan. İş modelimi resmen uçuyor. Tabii Nebronner güvercinli hava fotoğraflarını kartpostal setlerine dönüştürmüş. Hatta bu setlerin yanında küçük kameralar, film kesme ekipmanları ve hepsi şık ahşap kutularla gelmiş. Öyle sıradan paketler değilmiş bunlar. Koleksiyoner işi de diyebileceğimiz cinsler. Dilerseniz fazladan ücret ödeyerek o sevimli minik kameraları taşıyan güvercinlerden bile sahip olabiliyormuşsunuz. Düşünsenize, evde minik bir kuş var, sırtında bir kamera, şılak şılak yukarıdan fotoğraf çekiyor. Tabii bir de bunu 1900'lü yıllarda yapıyor. Nebronner bu kuşların özellikle savaş zamanında çok faydalı olabileceğini düşünmüş. Çünkü dönemin balonları ve uçurtmaları rüzgara bağımlı, roketlerse pahalı ve riskli. Oysa güvercinler eğitildiklerinde rüzgar falan dinlemeden uçabiliyorlar. Alçaktan uçarak tespit edilmeleri zor. Düşman ateşinden kurtulabiliyorlar. 1912'ye kadar kendi taşınabilir güvercinleriyle çalışmış. Genç güvercinleri eğitmiş ve hatta gizli görevler için hazırlamış ama maalesef orada onun kadar heyecanlı değilmiş bu konuda. Testler istenilen başarıyı vermeyince bunu biz kenara kaldıralım demişler. Dünya Savaşı patlayınca da belki bir umut diye Nebronner'ın ekipmanları tekrar gündeme geliyor ama kameralar hiç kullanılmamış. Sadece güvercinler o eski görevleri olan haber taşımada başarıyla kullanılıyor. 1918'de ise Nebronner'a ordu tarafından soğuk bir mektup geliyor. Güvercinlerle yapılan hava çekim testleri sürekli başarısız oluyor. Artık daha fazla test yapılmasına gerek yok. Düşünsenize, yıllarca uğraşmışsınız, her şeyi hazır etmişsiniz ama sonunda boşuna uğraşmışsınız diyorlar. Gerçekten içler acısı bir final. Muhtemelen günümüzü görseydi çok sevinirdi.
1: Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün

0: Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca.
1: Gül güne gülle.
0: Bir güneşim

Bugün size programın en başından beri ilginç insanları anlatıyorum. Bir de Napolyon'u anlatmak isterim müsaadenizle. Napolyon Bonaparte. Çocukken uğradığı bir kedi saldırısı sebebiyle kedilerden korkuyormuş, biliyor muydunuz? Tarihteki en etkili askeri ve siyasi figürler arasında gösterilir aslında. Kazandığı savaşlar, işte dünyaca ünlü seferleri, tarihe geçen siyasi eylemleri, tutkusu, hırsı, yeteneği, biz onu bunlarla biliriz. Gerçekten bugün dahi popüler bir figür haline getiriyor hepsinin toplamı kendisini. Fransız ordusuna mensup sıradan bir asker olarak başlayan, Fransız tacını giydiği, Avrupa'ya hükmettiği ve nihayet bir sürgünle sona eren macerası günümüzde de oldukça ilgi çekici bir anlatı olmayı sürdürüyor, biliyorsunuz. Ama yalnızca görkemli zaferler ve büyük yenilgiler Napolyon'un macerasını tanımlamak için hayli yetersiz elbette. Parlak bir siyasetçi, yetenekli bir asker ve tutkulu bir adam. İşte tüm bunlar onun kişiliğini tanımlamak için kullanabileceğimiz ifadelerden sadece birkaçı. Çünkü onu sıra dışı bir lider haline getiren bazı tuhaf özellikleri de var. Az sonra anlatıyor olacağım.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

şarkıları bitirdik ve döndüm geldim. Napolyon Bonaparte'tan bahsediyordum size hatırlarsanız. Evet, Napolyon savaş meydanlarından fırsat buldukça siyasi kavgalara girişen meşgul bir lider, az önce de söylemiştim zaten. Ama aşk söz konusu olduğunda Fransız ordularının başındaki sert komutan görünümünden bir hayli uzak olduğunu söylüyor bize kaynaklar. Öyle ki gençlik yıllarında aşk hikayeleri yazacak denli ince ruhlu bir kişiymiş. 1795 yılında 17 sayfalık bir kısa aşk öyküsü kaleme alıyor mesela. Napolyon bu kısa aşk öyküsünde ömrü cephede geçen tutkulu bir askerin imkansız aşkını etkileyici bir üslupla okuyucuya aktarmış. İkinci Fransız imparatoru olduğu yıllarda kılık değiştirerek halkın arasında dolaşıyor. Gücünün zirvesinde olduğu yıllar Fransa'ya ve hatta Avrupa'ya hükmettiği dönemde en büyük tutkularından bir tanesi. Yoksul bir Fransız gibi giyinerek halkın arasına karışmak. Sıradan insanların Napolyon hakkında ne düşündüğünü merak ediyor çünkü. Sokakta karşılaştığı insanlara imparator hakkında sorular soruyor. Bu arada Napolyon şarkı söylemekten de hoşlanıyor. Heyecanlandığı ve mutlu olduğu anlarda şarkı söylemek gibi bir alışkanlığa sahip olduğunu biliyoruz bizler. Tarihi kaynaklardan bunu öğreniyoruz. Heyecanlı bir mizacı olduğundan bu büyük lideri şarkı söylerken görmek yakın çevresindeki insanlar için hayli sıradan bir durummuş. Ama tabii şarkı söylemek konusunda pek de başarılı değilmiş. Ama hangimiz başarılıyız ki? Bunu çok da dert etmemize gerek yok. Dahası konserlerinde onu yalnız bırakmayan sadık dinleyicilerini usandıracak denli kötü de bir sese sahip olduğunu biliyoruz. Tarihe biliyorsunuz iyi ve kötü bir şekilde adını yazdıran önemli liderler hakkında kimileri gerçek, kimileri de böyle şehir efsanesi çok sayıda anlatı olur. Napolyon'un kedilerden korktuğuna yönelik söylenti ise oldukça popüler. Yine de Napolyon'un kedilerden korktuğuna yönelik kesin bir kanıt yok ama bu sıra dışı iddia hayli köklü bir geçmişe sahip. İşte bu nedenle pek çok insan iddianın doğru olduğunu düşünüyor. Öte yandan yaygın söylentiye göre Napolyon'un kedi korkusunun ardında çocukken uğradığı bir kedi saldırısı yatıyormuş. Rosetta taşı Napolyon'un Mısır seferi sayesinde keşfediliyor biliyorsunuz. Ya da biliyor musunuz? Bilmeyenler için anlatayım. Rosetta taşı bazı bilim insanlarına göre şimdiye kadar ortaya çıkarılan en önemli tarihi kalıntılar arasında yer alıyor. Tarihte bilinen en eski çok dilli yazıt olan bu taş, kadim Mısır dilinin sırlarını çözmek için kullanılmıştı. Bir başka ifadeyle eski Mısır hieroglifleri büyük oranda bu kadim yazıt sayesinde deşifre edilebildi. İşte bu kıymetli hazine Napolyon'un Mısır seferi sırasında Mısır'da kazı yapan Fransız askerler tarafından keşfediliyor. Yine Napolyon'un yanında zehir taşıdığı da rivayetler arasında. Oldukça hareketli bir yaşamı var biliyorsunuz. Yakalanmak, düşmana esir düşmek veya suikaste uğramak onun için her an hazır olması gereken sıradan tehlikeler. İşte bu sebeple gerekli durumlarda kullanmak için, yaşamına son vermek için boynuna astığı zehri yanından ayırmazmış. Yıllar boyunca boynunda taşıdığı zehri 1814 yılında kullanıyor. Sürgün edildikten kısa bir süre sonra yanından ayırmadığı zehri içerek intihar etmeye kalkışıyor ama yıllar içerisinde etkisi azalan zehir Napolyon'u öldürmüyor. Ama zehir sebebiyle şiddetli bir hastalığa yakalanıyor. Bu arada söylenildiği kadar kısa da değil. Bunu bir programda anlatmıştım size. O programı dinlemeyenler için bir kez daha özet geçebilirim. Napolyon'un en bilinen özelliklerinden bir tanesidir ya kısa boylu oluşu. Hatta kısa boylu olmak neredeyse Napolyon'la özdeşleşmiş bir fiziksel özellik gibi algılanır. Öyle ki kısa boylu olması sebebiyle agresif davranışlar sergileyen insanların Napolyon kompleksine sahip olduğu söyleniyor ama Fransa'nın en önemli askeri dehası bugün anlatıldığı kadar kısa boylu değil. Yaklaşık 1.70 boy uzunluğu var Napolyon'un. Ortalama bir Fransız vatandaşı kadar kısa yani. Yine ölümünün sebebinin kesin olarak bilinmediğini de biliyoruz. Napolyon Bonaparte 1821 yılında 51 yaşındayken hayatını kaybediyor. Resmi raporlara baktığımızda mide kanserinden öldüğünü görüyoruz ama ölüm sebebi pek çokları için inandırıcı değil. Üstelik Napolyon'un zehirlenerek öldürüldüğüne inanan çok sayıda insan da var. Kısacası Napolyon'un resmi olarak nasıl öldüğünü hala bilmiyoruz ama gerçek ölüm nedeni hakkında farklı komplo teorilerinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir

bedeli bulmam. Gönül isterdi ki sabaha kadar konuşalım ama yine süre bitti. Yarın yine aynı saatte bambaşka hikayeler ve tabii ki en güzel şarkılarla tekrar görüşeceğiz nasılsa. O zaman yarına kadar kendinize çok iyi bakın ve lütfen bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Radyomuz.
1: Radyo Ülkü.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
9: Radyo Ülke 24 saat

0: Kardeşim hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman her yerde.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağımı, ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam

Bir kere halimi sordun mu benim? Kalbime habersiz girdin sadece. Yedi kat ellerden, yedi kat ellerden farkın ne senin? Uzaktan uzağa gördün sadece. Kör olsun şu aşkın gözü, kör olsun. Bu sevda oyunu artık son bulsun. Hayırsız sevgilim sen nasıl kulsun? Arayıp beni mi buldun sadece?

geceler boyunca hep ben ağladım. Bir damla sevgiyi hep ben aradım. Çok sevildin çok, fakat seven olmadın. Seni sevdiğime güldün sadece, güldün sadece.

Yok yok. Anladım ki sensiz yapamıyorum. Kendi kendimi kandırmışım. Kahretsin. Gururumu aldanmışım. Ne olursun, benden alma seni.

şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana,

0: easy.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: gidersin, gidemezsin.
1: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerin de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.
2: Radyo Ülkü 24 saat

Gecenin gecesinden kaldım da ben bu sabah geçtim kendim.